Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor.

işler dönmüş arkamdan lan. Kaybettiğim bu ilk değil. Aşk duyduk hepsi gençken, bol koymazsan resmileşeceğim bram.

içimizde kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: FM reklam.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
5: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
6: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde HOLEP tedavisi, prostat büyümesi için lazer teknolojisiyle yapılan kalıcı ve güvenli bir yöntemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'den günaydın herkese. Hafta ortasındayız. 20 Mayıs çarşamba sabahındayız. Sabah haberlerinde duyduğunuz gibi güzel şarkılarla güne başladık. Dün bütün yurtta coşkuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladık. Ona ilişkin bölgedeki etkinliklerde neler oldu, neler bitti onları aktaracağız. Türkiye'de öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Öncesinde birazdan hava durumunun detaylarıyla sabah haberleri hızlanıyor. Saat 10'a kadar beraberiz. Günaydın Trakya, gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: FM reklam. Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında.

0: biri mutlaka yanı başınızda.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünde kutlamalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlamalar tüm yurtta coşkuyla gerçekleştirildi. Tabii kutlamaların en kalabalık adresi her yıl olduğu gibi yine Anıtkabir oldu. 19 Mayıs'ta yüz binlerce vatandaş minnet ve saygıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın. Hafta ortasında 20 Mayıs çarşamba sabahındayız. 8'i 5 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün olsun hepimiz için. Parçalı ve çok bulutlu bir gün olacak. Bugün hava durumuna göz attığımız zaman görüyoruz. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ ve çevresinde ise yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hatırlatmış olalım. Hava sıcaklıkları da Trakya'da bugün 21 ile 23 derece arasında değişecek.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Çetaş Çerezcileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çere Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde.
9: Çere. Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bugün belli oluyor, hem de İstanbul'da belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci turnuvasının final maçı Freiburg'la Aston Villa arasında gerçekleştirilecek karşılaşmada bugün Beşiktaş Park'ta oynanacak. Saat 22'de başlıyor karşılaşma. İstanbul özellikle karşılaşmanın gerçekleştirileceği Beşiktaş Stadımı ve çevresi, Beşiktaş, Taksim, Karaköy, Eminönü, o tarafları İngiliz taraftarlarla dolmuş durumda. Karşılaşmaya ilginin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Aynında.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24

0: Ay sıfır faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Küpe FM reklam.

pek havalı bir şarkıydı. Zamanında da öyleydi, şimdi de öyle hala. Hem şarkı hem klip 90'larda dilimize pelesenk olmuş. O günden bu yana da Türk pop müziğinin klasikleri arasında yer alıyor. Saatler 8.38'e yaklaşırken sabah haberleri devam ediyor. Türkiye'deki vatandaşların vize sorunu büyüyerek devam ediyor. Biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur kuşkusuz. Vize almanın yanı sıra randevu bulmanın neredeyse olanaksız olduğu bu günlerde Türkiye'nin Türk vatandaşlarına vizesiz giriş imkanı sağlayan ülkelerden Tayland'da yeni bir karar aldı. Tayland'a vizesiz olarak seyahat edebiliyoruz ve 60 gün süreyle ülkede kalış izni veriyordu. Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeye vizesiz girişteki o kalış iznini 60 günden 30 güne düşürdü Tayland.

0: FM Reklam. Reklam. İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hybrid'de 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
7: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
8: Başak Ticaret Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM Reklam.

Küpe FM burası, Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonuyuz. Biliyorsunuz saatler 9'a yaklaşıyor yavaş yavaş. Yeni saatimize özellikle gençlerin pek sevdiği, şarkılarını ezbere bildiği, konserlerinde hep bir ağızdan söylediği Türkiye'nin son dönemdeki en popüler gruplarından bir tanesi var. Dolu Kadehi Ters Tut. Yeni saatimize onların güzel bir şarkısıyla gidelim. Yeni saatimizin başında bakalım hafta başında hava durumu için meteoroloji etkileri bizlere neler söylüyor?

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Have you add that up to all of the other things, Midnight Hammer?
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Süper FM'den herkese günaydın. Aman nasıl hazır bekliyormuş benim dinleyicilerim, böyle bir hata yapayım da Turhan Bey şöyle, Turhan Bey böyle diye mesaj bombardımanına tutsunlar beni. Tabii dün 19 Mayıs dolayısıyla, o coşkulu kutlamalar dolayısıyla resmi tatil olunca, bir günlük o resmi tatilin ardından bugün yeniden mesaiye başlayınca dengede şaşıyor. Az önce ne dedim? Hafta başında, pazartesi sabahında diye. Neyse ki dikkatli dinleyicilerimiz var. Neyse ki her zaman böyle bize yol gösteren, uyaran, bölgeden bizi bilgilendiren dinleyicilerimiz var. Az önceki o dil sürçmesi dolayısıyla benim kafamın artık nerelere gitmesi dolayısıyla hafta başı pazartesi dememi düzelttiniz. Teşekkür ediyoruz. Böyle dinlemeye devam edin. Ben de sizi güzel şarkılarla ödüllendireyim. Olur mu? Anlaştık. Çarşamba günündeyiz, hafta ortasında. Saatler 9'u 5 dakika geçiyor ve duyuyorsunuz ki PFM çok güzel şarkılar çalıyor. Bu güzel şarkılar bulunduğunuz yerde radyolarınızdan size ulaşmaya devam etsin. Ben de hava durumunu aktarayım. Parçalı ve çok bulutlu olacak bugün. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Özellikle Tekirdağ çevrelerine dikkat. Tekirdağ ve çevresinde bugün yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

0: Trafikte de en iyisi Küpe FM.
1: Küpe FM reklam.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Cherry modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Gülşen Bangır Bangır'la radyolarınızdaydı. Gülşen, Hadise, ne kadar kolay öyle birilerini eleştirmek. Dünyanın en ilginç eleştirilerinden, savunmalarından bir tanesine tanık olduk geçtiğimiz günlerde. Türk sanat müziği şarkıcısı Umut Akyürek var, biliyorsunuz. Kızıyla arasındaki polemikler, yaşananlar, sosyal medyadaki kızının yaptıkları vesaire, biliyorsunuz, kamuoyu tarafından takip ediliyor. Denk geldi mi bilmiyorum ama kızı geçtiğimiz günlerde dedesinin cenazesinde bir video çekmiş ve paylaşmıştı. Tabii haklı olarak da insanlar eleştiriyorlar. Cenazede böyle bir video çekilir mi, üstelik de yakınının cenazesinde diye. Umut Akyürek de bu durumla ilgili bir video çekmiş. İnanamayacaksınız, bu durumdan Hadise'yi ve Gülşen'i sorumlu tutuyor. Onlar kötü örnek oluyor diyor topluma, o yüzden böyle şeyler oluyor diyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Suçlu Hadise ile Gülşen mi?

0: Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 43 34.
7: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
11: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde füzyon biyopsisi, prostat kanseri şüphesinde kullanılan gelişmiş bir tanı tekniğidir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

Biliyorsunuz bu akşam saat 22'de UEFA final karşılaşması yapılacak İstanbul'da, Beşiktaş Park'ta. İstanbul'a gelen Aston Villa taraftarları da sosyal medyada yoğun bir İstanbul paylaşımı maratonuna devam ediyor. Sokakta her köşe başında döner ve kebap var. Aç kalma ihtimali sıfır diyor Aston Villa taraftarları. Şehir inanılmaz kalabalık ama bu kaosun içinde ayrı bir cazibe var diye ekliyor. Ve burada barlar öğlen 1'de açılıyor. Sabaha karşı 3'te bile sıcak yemek bulabiliyorsunuz. İngiltere'de bu saatte sadece sandviç kalır diye İstanbul'la İngiltere'yi karşılaştırıyorlar. Ve Türkler organizasyon işini gerçekten iyi biliyor. Başta yoğun polis görünce gerildik ama şehir çok güvenli ve dost canlısı diyor. Bu tür organizasyonlar hem o şehrin hem o ülkenin gelirine katkıda bulunuyor hem de tanıtımına katkıda bulunuyor.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan küresel Sumut filosundaki son tekneye de müdahale ederek filonun ilerleyişini tamamen durdurdu. İsrail, filodaki 70 teknenin tamamının Gazze'ye ilerleyişini uluslararası sularda engellerken aralarında çok sayıda Türk'ün de olduğu 45 ülkeden 400'den fazla aktivisti alıkoyduğu tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a Şam'daki Halk Sarayı'nda MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüştü. Görüşme sırasında bölgedeki durumun gelişmeleri ve iki ülke arasındaki işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yollar ele alındı. Amerikan Başkanı Trump, Küba'ya yardım sağlayacaklarını açıklarken İran'ın anlaşma için müzakere yürüttüğünü söyledi. Trump ayrıca Tahran'a yönelik yeni bir sert müdahale ihtimalinin masada olduğunu belirtti. Trump, İran'la müzakere ediyoruz, anlaşma yapmak için yalvarıyorlar ifadelerini kullandı.
1: Spor.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bugün İstanbul'da belli olacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci turnuvasının final maçı Freiburg ve Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek olağanüstü kongre yaklaşırken yeni bir tartışma konusu patlak verdi. Ali Koç döneminin ibra edilmemesi halinde Safi'nin adaylığı tehlikeye girecek. Seçime gölge düşmesini istemeyen Yıldırım'ın ekibi ise biz camia birleşsin diye geliyoruz, ibra etmemek Fenerbahçe'ye yakışmaz görüşünde. Sergen Yalçın'ın gidişinin ardından hoca arayan Beşiktaş'ta 5 önemli ismin adı ön plana çıkıyor, ancak son olarak Eintracht Frankfurt'u çalıştıran 45 yaşındaki Alman teknik adam Dino Topmöller ise öne çıkan isimlerin başında dikkat çekiyor. Premier Lig'de şampiyon 37. haftada belli oldu. Arsenal 22 yıl aranın ardından şampiyonluğunu ilan etti.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 45 lira 59 kuruştan, euro 52 lira 92 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.543 lirayken çeyrek altın 10.835 liradan satılıyor.
3: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava bugün parçalı, çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Edirne 23, Kırklareli ve Çanakkale 22, İstanbul ve Tekirdağ 21 derece.
3: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.
4: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogotur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogotur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
5: Hayat bir yolcu, durma atıl.
2: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Müzik Altakınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 20 Mayıs Çarşamba'yı gösteriyor. Haftanın tam ortasındayız. Yani zirve noktasındayız. Kimileri için bitse de gitsek günü, kimileri için hafta sonuna geri sayımın başladığı o tatlı eşik. Önümüzdeki birkaç saat boyunca kahvenize krema, trafiğinize neşe, sabahınıza renk katmak için mikrofon başındayız. Alpay'dan Athena'ya, Nilüfer'den Ajda Pekkan'a, Türk pop müziğin yıldız isimlerini hafızlara kazınmış şarkılarını seslendiren sahnede 20 kişilik Big Bang Orkestrası ve 40 kişilik kadın korosunun eşlik ettiği bir pop masalıyla eğlence, nostalji ve müzik dolu unutulmaz bir gece vaat etmeye devam eden Emre Altuğ radyolarınızda.

0: Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
9: Küpe FM.

0: Selam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeysen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
8: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
9: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hybrid'de 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
10: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
9: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.

sevdim.

güzel bir Mayıs gününden hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden çarşamba. Hani o Mayıs'ın ne tam yaz ne tam bahar olan, insanın içini kıpır kıpır eden günlerinden birindeyiz. Belki şu an işe yetişmeye çalışıyorsunuz. Belki mutfakta kahvaltınızı hazırlıyorsunuz ya da direksiyon başında şehre karışıyorsunuz. İstanbul Üniversitesi'nde bu yıl 26.sı düzenlenen geleneksel ödül töreninde öğrenci ve akademisyenlerin oy birliğiyle kültür sanat dalında yılın sanatçısı seçilen hem İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hem de Devlet Konservatuarı mezunu olan ödülün onurunu hayatım boyunca taşıyacağım diyen Ferhat Göçer bizlere sesleniyor.

0: FM reklam.
1: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Cherry Plaza Köşk Dere Tekirdağ yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Cherry modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Cherry Plaza Köşk Dere Tekirdağ. Telefon 0282 260 52 20.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
1: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
0: PFM reklam.

Nerede olursanız olun yalnız değilsiniz. 20 Mayıs gününde ruhumuzu dinlendirecek, bizi güne hazırlayacak ezgilerle buradayız. Çaylar kahveler tazelendiyse gelin bu çarşamba gününü birlikte güzelleştirelim. Küçük Çiftlik Park sahnesinde hayranlarıyla buluşan 2026 yılındaki ilk İstanbul performansı olması ve geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana şehirde verdiği ilk konser olması nedeniyle büyük önem taşıyan gecede unutulmaz bir deneyim yaşatan bu özel buluşma için hem sahne tasarımında hem de repertuvarında sürprizlerle dolu bir akşam hazırlayan Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener radyolarınızda şimdi.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan küresel Sumut filosundaki son tekneye de müdahale ederek filonun ilerleyişini tamamen durdurdu. İsrail, filodaki 70 teknenin tamamının Gazze'ye ilerleyişini uluslararası sularda engellerken aralarında çok sayıda Türk'ün de olduğu 45 ülkeden 400'den fazla aktivisti alıkoyduğu tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a Şam'daki Halk Sarayı'nda MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüştü. Görüşme sırasında bölgedeki durumun gelişmeleri ve iki ülke arasındaki işbirliğiyle koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yollar ele alındı. Amerikan Başkanı Trump, Küba'ya yardım sağlayacaklarını açıklarken İran'ın anlaşma için müzakere yürüttüğünü söyledi. Trump ayrıca Tahran'a yönelik yeni bir sert müdahale ihtimalinin masada olduğunu belirtti. Trump, İran'la müzakere ediyoruz, anlaşma yapmak için yalvarıyorlar ifadelerini kullandı.
3: Spor.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bugün İstanbul'da belli olacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci turnuvasının final maçı Freiburg ve Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek olağanüstü kongre yaklaşırken yeni bir tartışma konusu patlak verdi. Ali Koç döneminin ibra edilmemesi halinde Safi'nin adaylığı tehlikeye girecek. Seçime gölge düşmesini istemeyen Yıldırım'ın ekibi ise biz camia birleşsin diye geliyoruz, ibra etmemek Fenerbahçe'ye yakışmaz görüşünde. Sergen Yalçın'ın gidişinin ardından hoca arayan Beşiktaş'ta 5 önemli ismin adı ön plana çıkıyor, ancak son olarak Eintracht Frankfurt'u çalıştıran 45 yaşındaki Alman teknik adam Dino Topmöller ise öne çıkan isimlerin başında dikkat çekiyor. Premier Lig'de şampiyon 37. haftada belli oldu. Arsenal 22 yıl aranın ardından şampiyonluğunu ilan etti.
3: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 45 lira 59 kuruştan, euro 52 lira 92 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.543 lirayken çeyrek altın 10.835 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava bugün parçalı, çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Edirne 23, Kırklareli ve Çanakkale 22, İstanbul ve Tekirdağ 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogotur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogotur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolcu, durma atıl.
2: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: PFM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesi ile artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon, neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın, Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Çarşamba geldi, pazartesi sendromu bitti. Cuma aşkıysa henüz başlamadı. Yani haftanın en gerçek, en çalışkan günündeyiz. 20 Mayıs gününde hala uyanamayanlar, bu alarm neden çaldı diye sorgulayanlar. Korkmayın, dermanınız burada. Sizi uykunuzdan çekip alacak ritimler ve günün müzik haberleriyle yayındayız. Yaz sezonuna hızlı ve iddialı bir giriş yapan, hem yeni şarkısı hem de yoğun konser programıyla gündemde olan, hayranlarına müzik dolu bir dönem yaşatmaya hazırlanan, merakla beklenen yeni parçası Serseri Serseri ise bu ay sonunda dinleyicilerle buluşturacak Türk pop müziğinin güçlü ve özgün sesi Tuğba Özerk konuğumuz oluyor.

Haftanın tam ortasındayız. 20 Mayıs Çarşamba günü ne tamamen yorulmuş hissediyoruz ne de hafta bitmiş gibi. Ama güzel haber şu, hafta sonuna artık çok daha yakınız. Kahveler hazırsa güne birlikte enerji katalım. Çıkardığı birbirinden iç şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan yepyeni projesi Gülden'e geldiğin ilk bölümünde Ceren Sagu'yu konuk eden, toplam 11 bölümden oluşan projede her bölümde farklı bir sanatçının kendisine eşlik edeceği 10 kişilik canlı orkestrasıyla müzik, sohbet ve eğlenceyi bir araya getiren, ayrıca her bölümde konuna özel yeni bir şarkı da yazan Gülden radyolarınızda.

0: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ödeme muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Küpe FM reklam.

Şu an yolda olanlar biliyorum çarşamba trafiği sabır testi gibi ama unutmayın bazen en güzel fikirler kırmızı ışıkta beklerken gelir. Camdan dışarı bakın, derin bir nefes alın ve sevdiğiniz müziğin tadını çıkarın. Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak anne olacağını açıklamıştı. Daha sonra karnı burnunda pozlarını da takipçileriyle paylaşmıştı. İlk anne olmanın heyecanını yaşayan ve bebeğinin cinsiyeti de belli olan bir erkek bebeği beklediğini duyuran Melike Şahin konuğumuz oluyor.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar

0: Uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken, bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum, bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa, dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bu sabah saat 9'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Kayseri, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş gibi birçok kentte hissedildi. Malatya Belediye Başkanı Sami Er ve Vali Seddar Yavuz şehirde olumsuz bir durumun bulunmadığını ifade etti. Amerika ile İran arasında beklenen barış sürecinin sekteye uğraması ve bölgede yeniden yükselen gerilim, küresel petrol piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Jeopolitik risklerin yeniden öne çıkmasıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında artış yaşanırken, akaryakıt tabelalarında yeni değişiklikler beklentisi oluştu. Beklenen yeni artış bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorun grubunda litre fiyatlarını illere göre yeni zirvelere taşıyacak. Amerikan Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'e gitti. Putin ve Çinli mevkidaşı Xi, başkent Pekin'de bir araya geldi. Liderler geçen hafta Trump'ın da ağırlandığı büyük halk salonunda hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler yaptı. Taraflar görüşmede 2001'de imzalanan Çin-Rusya İyi Komşuluk Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın süresinin uzatılmasında mutabakata vardı. Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı 2 haftadır süren protestolarda devlet başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep eden göstericiler La Paz'da güvenlik güçleriyle çatıştı. Çıkan olaylarda 63 kişinin daha polis tarafından gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 120'ye yükseldi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı iddia edildi. Meksikalı futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından İngiliz ekibine dönmesi bekleniyor. Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü Kosova ile İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu. Ümit Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı özel karşılaşma Eylül ve Ekim aylarındaki 2027 UEFA Avrupa 21 yaş altı şampiyonası eleme grubundaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 45 lira 59 kuruştan euro, 52 lira 92 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6575 lirayken çeyrek altın 10835 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava bugün parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken yağışların Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogo Tur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogo Tur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolcu, durma atıl.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Saatlerimiz 12'yi geçti, yani mesainin tam ortası, günün en tatlı molası. Çarşambanın o yoğun trafiğinden, dosya yığınlarından veya mutfak telaşından sizi sadece birkaç dakikalığına da olsa koparmaya geldik. Şu anda elinizde ister bir bardak çay olsun, ister direksiyonu sıkıca kavramış olun. Arkanıza yaslanın ve ritmi bize bırakın. Öğleden sonrasına zinde başlamak için ihtiyacınız olan o enerji dolu şarkı birazdan geliyor. Konser maratonuna yurt dışında devam eden, geçen günlerde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aracının arka camının kırıldığını ve içeride bulunan bilgisayar çantasının çalındığını duyuran Level C5 bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 33 12 irmethospital.com.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değilsen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Küpe FM Reklam.

Haftanın belini kırdık, çarşamba öğleden sonrasına resmen giriş yaptık. Masanızın üzerindeki işler gözünüzde büyümeye başladıysa, o bitmek bilmeyen toplantılar sizi yorduysa doğru frekanstasınız. Şimdi kulaklıkları takmanın, dış dünyayla aranıza bir müzik perdesi çekmenin tam zamanı. Küpe FM'de müzik ziyafeti kaldığı yerden devam ediyor. Asi tavrını doğrudan dinleyiciye geçirirken kuralsız ve sivri bir enerji taşıyan, serserilere göz kırpan diliyle hem meydan okuyan hem de ironi unik bir karakter sunan, ritmik yapı ve melodik geçişlerle parçaya kendine özgü bir hava katan, Hava Civa isimli parçasıyla da bugünlerde gündemde olan Gülizay'la bizleri karşılıyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
6: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
5: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Makromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Reklam. İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Perşembe sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. 10 yıl boyunca sınırlarını zorlayan, kendi dilini ve estetiğini cesurca inşa eden, doğadan ilham alan görsel dünyası, sahne kurgusu ve enerjisiyle beğeni toplayan konser serisinin ilkini de 12 Haziran'da Volkswagen Arena'da düzenleyecek Aleyna Tilki ile hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bu sabah saat 9'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Kayseri, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş gibi birçok kentte hissedildi. Malatya Belediye Başkanı Sami Er ve Vali Seddar Yavuz şehirde olumsuz bir durumun bulunmadığını ifade etti. Amerika ile İran arasında beklenen barış sürecinin sekteye uğraması ve bölgede yeniden yükselen gerilim, küresel petrol piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Jeopolitik risklerin yeniden öne çıkmasıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında artış yaşanırken, akaryakıt tabelalarında yeni değişiklikler beklentisi oluştu. Beklenen yeni artış bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorun grubunda litre fiyatlarını illere göre yeni zirvelere taşıyacak. Amerikan Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'e gitti. Putin ve Çinli mevkidaşı Xi, başkent Pekin'de bir araya geldi. Liderler geçen hafta Trump'ın da ağırlandığı büyük halk salonunda hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler yaptı. Taraflar görüşmede 2001'de imzalanan Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın süresinin uzatılmasında mutabakata vardı. Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı 2 haftadır süren protestolarda devlet başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep eden göstericiler La Paz'da güvenlik güçleriyle çatıştı. Çıkan olaylarda 63 kişinin daha polis tarafından gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 120'ye yükseldi.
3: Spor.
2: Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı iddia edildi. Meksikalı futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından İngiliz ekibine dönmesi bekleniyor. Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü Kosova ile İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu. Ümit Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı özel karşılaşma Eylül ve Ekim aylarındaki 2027 UEFA Avrupa 21 yaş altı şampiyonası eleme grubundaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.
3: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 45 lira 59 kuruştan euro, 52 lira 92 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.575 lirayken çeyrek altın 10.835 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava bugün parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken yağışların Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogo Tur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogo Tur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolculuk, durma atıl.
2: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'de. Hafta ortasında gündüz yolculuğumuza başladık değerli dinleyiciler. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Bir kez daha kutlayalım. Geçmiş bayramınız kutlu olsun diyelim ve haftanın ortasına gelmiş olduk böylelikle. Böyle birazcık pazartesi görünümlü çarşamba gibi olmuş oluyor. Haftada önümüzdeki haftada da Kurban Bayramı'nı kutlamaya başlayacağız biliyorsunuz. Bugün itibariyle önümüzdeki hafta. Güzel şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Gökhan Özen ve Demet Akalın ortak çalışmasıyla bugünkü yayınımızı açtıktan hemen sonra şimdi Yepyeni albümünün çıkış çalışmasıyla Göksel'i ağırlayacağız. Şarkısı Be Oğlum Sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında. Migros hepinize
6: iyi gelecek. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
7: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Çerip Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeniçeri modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Çerip Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
8: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
9: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
10: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Geçtiğimiz günlerde bir fragman paylaşıldı arkadaşlar. Yeni vizyona girecek bir filmin fragmanı. Gerçekten çok hoşuma gitti. Size de bir bahsetmek istedim. Belki sizin de ilginizi çekebilir. Hope diye bir film vizyona girecek. 2026 yılında Güney Kore yapımı. Yüksek bütçeli bir canavar gizem filmi. Uzaylı filmi zannediyorum ki bu. Yönetmen Na Hong Jin. Ve konusu da şu 1970'li ve 80'li yılları andıran belirsiz bir dönemde yoksul Hope Harbor kasabasında derin pençe izleriyle parçalanmış bir inek bulunuyor. Başta kaçak hayvan sanılan olay, devasa bir yaratığın kasabayı kana bulamasıyla böyle bir dehşet döngüsü başlıyor. Kasabanın korkuya kapılan ama pes etmeyen polis şefi yaratığı durdurmaya çalışıyor. İlerleyen bölümlerde bir kanun kaçağı kuzen ve silahlı bir yardımcı karakter hikayeye dahil oluyor. Michael Fassbender ve Alicia Vikander'ın sürpriz rolleri de var arkadaşlar. Western, aksiyon, gerilimi, korku, bilim kurgu tadında bir film olduğunu düşündürtüyor fragman. Canavar ilk 40 dakika gösterilmiyormuş filmde. Kahraman yenilmez değil, tempo hiç düşmüyor. CGI bazı sahnelerde zayıf bulunmuş ama 2,5 saat aniden bitiyor denilmiş ilk gösterimlerinde, test gösterimlerinde. Devam filmi sinyali şimdiden veriyormuş. Gerçekten çok ilgi çekici bir fragmanı var bu arada. Şöyle bir bakabilirsiniz. Hope bu yılın umut vadeden iddialı diyelim yapımlarından bir tanesi. Hope. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Rain Man'le devam edeceğiz. Bir Serdar Ortaç şarkısı dinleyeceğiz kendisinden. Gitme şimdi sizlerle.
1: Elimde olsa kalbine taht kuracaktım. Vakit gelince ben bu buhranlı çağı atlatıp sana esir olacaktım.

0: vamos está bien.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.
3: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Goyedi şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Küpe FM reklam.

Kurban Bayramı yaklaşıyor ve baklava üretiminde inanılmaz bir artış varmış şu son günlerde. Örneğin Gaziantep'te baklava üretimi günlük 80 tondan 120 tona çıkmış arkadaşlar. Bütün Türkiye genelinde ama bir artış var. Gaziantep'le ilgili bir veri gelmiş böyle, haberlere yansımış bugün. Ustalar 10-15 gün önceden hazırlığa başlayıp gece boyunca çalışıyorlar. Bayramda üretim kapasitesi ikiye katlanıyor ve bu sektörde bayram ediyor diyebiliriz. Ne mutlu onlara, sektörde bayram ediyor diyebiliriz. Ne mutlu onlara. Gündüz yolculuğumuza devam edeceğiz. Hande Yener ve Madrigal'le ortak çalışmasıyla Ego şimdi sizlerle.

0: reklam.
1: Leader Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Küp FM'de Simge sizlerleydi. Simge Zeki Arkun ortak çalışması Simge'nin son şarkılarından bir tanesi. Yeni biri bizlerle buluştu ilk saatimizin son dakikalarında. İdo Tatlıses'e kulak verip sonrasında da haber merkezimize bağlanacağız. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son gelişmelerden haberdar olmak üzere.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26.4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç şebekesi çökertilirken, Van merkezli uyuşturucu operasyonunda ise 82 şüpheli gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüslerde fahiş bilet fiyatı ve korsan taşımacılığa karşı denetimlerin artırılacağını açıkladı. Denetimler 23-31 Mayıs tarihleri arasında yoğunlaştırılacak. İsrail, küresel Sumut filosundaki 430 aktivistin hepsini alıkoyduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, küresel Sumut filosu aktivistleri İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebilecek. Kongo'daki Ebola salgınında ölü sayısı 118'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü 17 Mayıs'ta Kongo ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumunu oluşturduğunu, fakat pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını duyurmuştu.
2: Spor.
3: Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak. UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı. 2025-2026 Avrupa Ligi şampiyonu İstanbul'da İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak finalde belli olacak. Maç Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak. Portekiz milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu belli oldu. Ronaldo kariyerinde 6. kez kupada boy gösterecek.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 45 lira 59 kuruştan, euro 52 lira 90 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6569 lirayken çeyrek altın 10835 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava bugün parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul ve Tekirdağ 21, Kırklareli ve Çanakkale 22, Edirne 23 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogotur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogotur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolculuk, durma atıl.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: PFM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

2026 Dünya Kupası yaklaşıyor heyecan durukta ve Dünya Kupaları futbol tarihinin en önemli organizasyonlarından bir tanesi, hatta en önemli organizasyonu olarak kabul ediliyor. Bilmiyorum ne kadarımız takip ediyoruz ama eskiden özellikle ben daha çok takip ettiğimi hatırlıyorum. Son yıllarda son Dünya Kupalarında birazcık ilgi azaldı mı ne bilmiyorum, bana mı öyle geliyor. Ve Dünya Kupalarında futbol dünyası adına yenilikler getiriliyor genellikle. Her Dünya Kupası'nda mutlaka bir şeyler yapılıyor. Kurallarla ilgili teknolojik bazı gelişmeler oluyor, uygulanmaya başlanıyor. Şimdi şöyle bir haber var. Gelişmiş yapay zeka destekli offside sistemi bu Dünya Kupası'nda uygulanacakmış, uygulanmaya başlanacakmış. Muhtemelen de eğer tutarsa, beğenilirse, işe yararsa bundan sonra Dünya Kupası'ndan sonraki futbol dünyasındaki bütün organizasyonlarda da kullanılmaya başlanacak. Akıllı sensörlü top, gerçek zamanlı oyuncu takibi, artırılmış gerçeklik taraftar deneyimi, akıllı stadyum enerji yönetimi ve 5G yayın altyapısı gibi teknolojik yeniliklerle Dünya Kupası geliyor arkadaşlar. Peki marşlarımız hazır mı? Hazır elbette ki. Herhalde 8-10 tane marş yapılmıştır en azından. Tarkan'ın yeni marş yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Kendisi bir açıklamada bulmuş, demiş ki marş yapmama gerek yok. Ben yaptım zaten bir tane. O seviliyor, dinleniyor. Yine o dinlensin diye öyle bir niyetinin olmadığını açıklamış sevgili Tarkan. Güzel bir karar bence. Zaten bir oluruz yolunda gibi harika bir marş varken Tarkan'ın dur bir tane daha milli marş yapayım demesi de çok mantıklı gelmiyor açıkçası bana. Kendisi ama bu yaz yeni güzel bir şarkı bizlerle buluşturacakmış, çalışmaları varmış. Onu da bizlerle paylaştım. Madem marşlar dedik ve Tarkan dedik, Dünya Kupası'na doğru adım adım ilerlerken bugünlerde gelin o güzel marşı bir kez daha hatırlayalım. İşte Tarkan ve Bir Oluruz Yolunda.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
0: Küpe FM reklam.

Küp FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz değerli dinleyiciler. En iyi ve en yeni şarkılarımızla tabii ki. Bu arada bu sabah saatlerinde yaklaşık 9 civarları Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hisseden ve korkuya kapılan tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Teselli edici tarafı da şu depremin önemli bir olumsuzluk, bir ihbar, bir yaralanma ve can kaybı yok. Çok şükür diyelim. Geçmiş olsun diyerekten yayınımıza devam edelim. Şimdi Ahiyan bizlerle olacak.

Yapay zeka dünyasında önemli bir gün oldu dün arkadaşlar. Google yeni araçlarını tanıttı. Merakla beklenen bir video modeli vardı. O da Gemini Omni olarak tanıtıldı. Yazıdan video üretiyor. Görüntüden de video üretiyor aynı zamanda. Bir fotoğraftan yani. Videodan videoya remixler yapıyor ve dönüşümler yapıyor. Chat içinde diyaloğa girerek, Gemini ile sohbet ederek yani. Videonun şurasını şöyle değiştir, burasını böyle değiştir, rengini değiştir. Daha sinematik yap, elinde tuttuğu bardağın rengini mavi yap vesaire gibi çeşitli komutlar vererek videoları böyle değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok da başarılı olduğu iddia ediliyor. Küpe FM burası, gündüz yolculuğumuzun son dakikalarına doğru ilerlerken İkilem Tuğba Yurt ortak çalışması İçiyorum Ederimize ile devam edeceğiz. Güzel bir slow.

0: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Küpe FM reklam.

Murder Hadisi ortak çalışması İmdat bugünkü son şarkılarımızdan bir tanesiydi. Bu arada Murder'da bir marş denemesinde bulunmuş galiba, dinlemedim ama milli takımımız için o kadar çok kişi marş yaptı ki. Yani normal insanlar bile, müzisyen olmayan insanlar bile yapay zekayla milli takım marşı denemesinde bulunabiliyorlar. Gündüz yolculuğumuzda şimdi Aleyna Tilki, Mora La Flora kulak vereceğiz. Güzel bir ortak çalışma. Aleyna Tilki'nin son albümde yer alan bir şarkı. Ve bu şarkı bizim bugünkü son şarkımız olacak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrası Dilek'le Müzik Keyfi harika şarkılarıyla sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26.4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç şebekesi çökertilirken, Van merkezli uyuşturucu operasyonunda ise 82 şüpheli gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüslerde fahiş bilet fiyatı ve korsan taşımacılığa karşı denetimlerin artırılacağını açıkladı. Denetimler 23-31 Mayıs tarihleri arasında yoğunlaştırılacak. İsrail, küresel Sumut filosundaki 430 aktivistin hepsini alıkoyduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, küresel Sumut filosu aktivistleri İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebilecek. Kongo'daki Ebola salgınında ölü sayısı 118'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü 17 Mayıs'ta Kongo ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumunu oluşturduğunu, fakat pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını duyurmuştu.
2: Spor.
3: Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak. UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı. 2025-2026 Avrupa Ligi şampiyonu İstanbul'da İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak, finalde belli olacak. Maç Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak. Portekiz milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu belli oldu. Ronaldo kariyerinde 6. kez kupada boy gösterecek.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 45 lira 59 kuruştan, euro 52 lira 90 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.569 lirayken çeyrek altın 10.835 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava bugün parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul ve Tekirdağ 21, Kırklareli ve Çanakkale 22, Edirne 23 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogotur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogotur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolculuk, durma atıl.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Kulübü FM'den iyi günler. 20 Mayıs Çarşamba gününde hafta ortasında birlikteyiz. Yepyeni bir şarkıyla, yepyeni bir isimle başlayacağız. Can Aşkın radyolarınızda, şarkısının ismi Yarim.

0: PFM reklam. Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni çeri modellerini keşfetmek ve test sürüşü heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Çeri Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
1: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
0: Küpe FM reklam.

Mustafa Sandal'ın Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki senfonik konserlerine konuk olan Zinet Salih, sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserde bir araya gelen ikili düet yaparak müzikseverlerden büyük alkış aldı.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Karar ve Kubat 19 Mayıs coşkusunu Harbiye Açık Hava sahnesine taşıdı. Kırmızı beyaz sahne kostümleriyle bayramın ruhunu yansıtan ikili, senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdikleri şarkılarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

0: Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: başlar otomotivden büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.
3: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM reklam.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Kıbrıs'ta bir otelde verdiği konserde yeni çalışmasını seslendirmeden önce sahnede kendi reklamını yaptı. Sanatçı ayrıca Afra ve Can Atayılmaz'la Dünya Kupası'na gidecek milli takım için hazırlandı.

0: bir reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

84 kariyerinin 20. yılını Zorlu'da özel bir konserle kutladı. Gecede sevilen şarkılarını seslendiren grup, sahnede ağırladığı Dedüplüman, Emre Aydın, Madrigal ve Manga ile unutulmaz düetlere imza attı.

0: Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Hasan Öncel Harbiye konserinde yaptığı açıklamalarla geceye damga vurdu. Erkekler de Yanar düetinin ardından arası açılan Sezen Aksu'ya sitem eden sanatçı, dostluklar yalanmış sahteymiş sözleriyle aralarındaki krize dair merakı arttırdı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26.4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç şebekesi çökertilirken, Van merkezli uyuşturucu operasyonundaysa 82 şüpheli gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüslerde fahiş bilet fiyatı ve korsan taşımacılığa karşı denetimlerin artırılacağını açıkladı. Denetimler 23-31 Mayıs tarihleri arasında yoğunlaştırılacak. İsrail, küresel Sumut filosundaki 430 aktivistin hepsini alıkoyduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, küresel Sumut filosu aktivistleri İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebilecek. Kongo'daki Ebola salgınında ölü sayısı 118'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü 17 Mayıs'ta Kongo ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumunu oluşturduğunu, fakat pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını duyurmuştu.
2: Spor.
3: Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak. UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı. 2025-2026 Avrupa Ligi şampiyonu İstanbul'da İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak, finalde belli olacak. Maç Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak. Portekiz milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu belli oldu. Ronaldo kariyerinde 6. kez kupada boy gösterecek.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 45 lira 59 kuruştan, euro 52 lira 90 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.569 lirayken çeyrek altın 10.835 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava bugün parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul ve Tekirdağ 21, Kırklareli ve Çanakkale 22, Edirne 23 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogotur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogotur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolculuk, durma atıl.
3: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

İzin. Son günlerde herkes milli takıma marş yazma telaşında. Tarkan da milli takım marşıyla ilgili açıklama yaptı. Sanatçı, "Bir oluruz yolunda" gibi bir şarkı yazmıştım bir kere. Yenisini yazmak gibi bir niyetim de, düşüncem de yok dedi.

0: PFM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Çetaş Çerezcileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çereti Goyedi şimdi 2.135.000 liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde. Çerez.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM.
10: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 23 38.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
9: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444

Cem Talu ve Zeynep Talu'nun Zamansız Eserleri, Talu Şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla yeniden hayat buluyor. Projenin dördüncü teklisi işte öyle bir şey, Fatma Turgut'un güçlü ve karakteristik vokaliyle dinleyicilerle buluştu.

0: selam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, hayatımın şarkılarından dediği Beni Benimle Bırak isimli yeni single çalışmasıyla geri dönüyor. Yeni düzenlemesi Ozan Bayraşa'ya ait olan çalışma 22 Mayıs Cuma günü müzikseverlerle buluşacak.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
9: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
0: Küpe FM reklam.

0: Cemcik'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM haber.
4: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması üzerine petrol fiyatları yükselirken akaryakıta bu gece yeni zam gelmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 95 kuruş zam bekleniyor. Benzin fiyatlarındaysa bu gece bir değişim beklenmiyor. Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgınında 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli ölüm bulunduğunu bildirdi. DSÖ, virüsün salgın fark edilmeden önce bir süre dolaşımda olması nedeniyle vaka sayılarının artmasının beklendiğini belirtti. Ebola virüsünün yol açtığı salgının halk sağlığı açısından küresel acil durum olduğu açıklandı, ancak salgının acil bir pandemi durumu olmadığı belirtildi. Yetkililer, Bundibugyo türü Ebola'ya karşı geliştirilecek aşıların en erken birkaç ay sonra hazır olabileceğini söylerken bu virüs türüne dair yeterli veri bulunmadığı da ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu hafta İsveç'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Fidan'ın katılacağı toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.
3: Spor.
4: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta en fazla süre alan isim kaptan Orkun Kökçü oldu. Lig'de bu sezon 30 maçta görev yapan Orkun Kökçü bu karşılaşmaların 29'una ilk 11'de başladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu toplam 2485 dakika sahada kalarak takımın en çok süre alan futbolcusu oldu. Siyah beyazlılarda sezon boyunca 37 farklı futbolcu forma şansı buldu. UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bugün İstanbul'da belli olacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci turnuvasının final maçı Freiburg'la Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak. Premier Lig'de şampiyon 37. haftada belli oldu. Arsenal 22 yıl aranın ardından şampiyonluğunu ilan etti.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 45 lira 59 kuruştan, euro 52 lira 92 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6543 lirayken çeyrek altın 10835 liradan satılıyor.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde hava parçalı bulutlu, Edirne 23, Kırklareli ve Çanakkale 22, İstanbul ve Tekirdağ 21 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.
6: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogotur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogotur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
7: Hayat bir yolculuk.
4: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Radyonuz Küpe FM'de 20 Mayıs 2026 Çarşamba gününde beraberiz. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Kenan Doğulu ve Salman Tin Durup Dururken şarkısıyla radyolarınızda şimdi. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifli dakikalar diliyorum. Herkese keyifli akşamlar.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
1: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
0: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın, Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
3: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
4: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de haftanın 3. eve dönüş keyfi başlarken ben Mehmet Ali size eşlik etmeye devam ediyorum efendim. İstanbul trafiği ve Silivri trafiği devam ederken özellikle efendim evde belki de kahvenizi hazırlıyorsunuz bilmiyorum ama bildiğimiz bir şey var, o da şu anda doğru frekanslısınız. Yani Küpe FM'desiniz, belki de şu anda eve dönüş için yolculuklar başlıyor demiş olduğum gibi veya son dokunuşları olabilir. Şimdiden güzel bir akşam diliyorum, güzel bir ilkbahar akşamı diliyorum. Gökhan Türkmen radyonuz olacak şimdi. Belki de kalbe dokunan şarkılar arasında yerini alacak sizler için eve dönüş keyfimizde Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'e en iyileri radyolarınıza getirmeye devam ediyor tüm hızıyla. Sırada bu defa kulak vereceğimiz bir başka sesin sahibi ise Tarkan olacak sevgili dinleyiciler. Aşk Gitti Bizden şarkısıyla en iyiler radyonuzda olmaya devam ediyor. Küpe FM'de kalmaya devam edin ve bizimle bu güzel akşamın tadını çıkartın. Ne dersiniz?

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında. Migros hepinize
5: iyi gelecek. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su

0: Taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpü FM en ileri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Bugününüz nasıl geçti bilmiyorum ama çarşamba, haftayı yarılıyoruz ve şu andan itibaren de tabii insan biraz belki kafasını da dağıtmak istiyor. Şu haftanın son iş günü, daha doğrusu üçüncü iş günü efendim geride kalırken. O yüzden bizler de en sevilen şarkıları peş peşe çalmaya devam ediyoruz. Akşamın bu saatlerinde yollar biraz yoğun, trafik biraz kalabalık ama müzik varsa her şey biraz daha belki çekilebilir oluyor. O da Küpü FM farkıyla oluyor elbette değerli dinleyiciler. Ben Mehmet Ali, size eşlik etmeye devam ediyorum ve sırada bu defa Hadise Hay Hay'la radyonuzdayım.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Radyonuz Küpe FM en iyileri sizlerle buluşturmaya devam ediyor çarşamba eve dönüş keyfinde. Kenan Doğulu, Türk pop müziğinin üretken ve tecrübeli yıldızı radyolarınızda olmaya devam edecek şimdi sevgili dinleyiciler. Kenan Doğulu'nun o güzel sesinden biraz eskilere gidiyoruz. Ex aşkım radyonuzda.

0: ettin. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması üzerine petrol fiyatları yükselirken akaryakıta bu gece yeni zam gelmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 95 kuruş zam bekleniyor. Benzin fiyatlarındaysa bu gece bir değişim beklenmiyor. Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgınında 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli ölüm bulunduğunu bildirdi. DSÖ, virüsün salgın fark edilmeden önce bir süre dolaşımda olması nedeniyle vaka sayılarının artmasının beklendiğini belirtti. Ebola virüsünün yol açtığı salgının halk sağlığı açısından küresel acil durum olduğu açıklandı, ancak salgının acil bir pandemi durumu olmadığı belirtildi. Yetkililer, Bundibugyo türü Ebola'ya karşı geliştirilecek aşıların en erken birkaç ay sonra hazır olabileceğini söylerken bu virüs türüne dair yeterli veri bulunmadığı da ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu hafta İsveç'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Fidan'ın katılacağı toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.
2: Spor.
3: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta en fazla süre alan isim kaptan Orkun Kökçü oldu. Lig'de bu sezon 30 maçta görev yapan Orkun Kökçü bu karşılaşmaların 29'una ilk 11'de başladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu toplam 2485 dakika sahada kalarak takımın en çok süre alan futbolcusu oldu. Siyah beyazlılarda sezon boyunca 37 farklı futbolcu forma şansı buldu. UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bugün İstanbul'da belli olacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci turnuvasının final maçı Freiburg'la Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak. Premier Lig'de şampiyon 37. haftada belli oldu. Arsenal 22 yıl aranın ardından şampiyonluğunu ilan etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 45 lira 59 kuruştan, euro 52 lira 92 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.543 lirayken çeyrek altın 10.835 liradan satılıyor.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava parçalı bulutlu, Edirne 23, Kırklareli ve Çanakkale 22, İstanbul ve Tekirdağ 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.
5: Merhaba Çorlu, hoş bulduk. Tatilin yeni adresi Zogotur artık Çorlu'da Omurtak Caddesi'nde. Hayalinizdeki tatil için valizler hazırsa Zogotur Çorlu şubemize bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi zogoturizm.com.tr'de.
6: Hayat bir yolcu.
3: Haberleri dinlediniz. Mutlu bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

En iyiler Küpe FM'de olmaya devam ederken Oğuzhan Koç radyonuzdaki sesin sahibi olacak şimdi. Bu arada sevgilisi yani ünlü oyuncu Azal Subaşı ile beraber çok güzel bir Roma tatili yaptı kendisi ve Roma'dan harika aşk paylaşımları gerçekleştirdi. Mutluluk pozlarıyla sık sık magazinde gündem olmaya devam ederken Oğuzhan Koç sevgilisinin 31. yaş gününü aşkın şehri Roma'da romantik bir sürprizle kutladı. Şimdi o romantik şarkıyı radyolarınızda çarşamba eve dönüş keyfine getirelim. Gül ki sevgilim.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Cherry Plaza Köşk Dere Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Cherry modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Cherry Plaza Köşk Dere Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Kulübe FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
10: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
11: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
12: Çetinler Arçelik'ten kaçın.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
1: Nar Uzman Bosch Car Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Bosch Car Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Bosch Car Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

Metro FM'de artık noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. 20 Mayıs 2026 çarşamba akşamında beraberdik efendim. Mert Demir Bir Gece Gidebilirim'le radyonuzda. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu ise yarın akşam saat 17'yi gösterdiğinde tekrar mikrofon başında efendim sizlerleyim.

50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba. Geldik haftanın ortasına yine ve tabii önümüzde bir bayram tatili var. Yaklaşık 9 günlük bir tatil olacak önümüzdeki hafta. O yüzden bence bu hafta en güzel şekilde geçiyordur diye düşünüyorum. Çünkü ardındaki tatil büyük bir motivasyon sebebi. Ve tabii ki yine akşam saatinde güne veda da sizlerleyim. En iyilere eşlik etmek üzere hazırım diyor. İlk şarkıyla başlıyorum.

0: FM reklam.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Macromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam. Gökhan Türkmen'le ezberime ile devam edelim. Gökhan Türkmen listelere bu şarkıyla giriş yaptı ve yükselişini de devam ettiriyor. Sevilen şarkılardan bir tanesi oldu. Şüphesiz. Bu arada dizilerden bir haber vereyim mi size? Afra Saraçoğlu başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı Abi dizisinden 17. bölüm finalinde ayrılıyormuş. Bu arada Kenan İmirzalıoğlu olmasına ve tabii ki astronomik rakamlar konuşulmasına rağmen ben dizinin de çok fazla tuttuğunu düşünmüyorum. Öyle diyorsam öyledir, emin olun. Bence bu sezon final yapacak isimlerden, dizilerden bir tanesi. Kimin oynadığı hiç önemli değil. Artık izlenmiyorsa izlenmiyor. İnanılmaz bir durum yaşanıyor televizyon ekranlarında ve ezberler bozuluyor. Gökhan Türkmen ezberime.

Sevilmeye doy diye diyecek şimdi Simge ve bugün de bir kez daha hatırlatacağım sizlere Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'i eklemeniz yeterli. Efendim orada sizler için ara ara çekilişler yapıyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizin, bölgemizin gündemi neler oluyor, neler bitiyor her şeyden haberdar oluyorsunuz. Bizlerden de haberdar oluyorsunuz. Radyomuzda neler var, neler yok, programlar falan derken her şey Küpe FM'in Instagram sayfasında ve işte Simge sevilmeye doy diye.

0: Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Sırada Murat Alkılıç var. Ben bilmem diyecek. Burnundan 13 kez operasyon geçirdi. Büyük bir talihsizlik biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde de Kıbrıs konserinde rahat nefes alabilmek için bir bant takarak sahneye çıkmış. Valla onun işi de çok zor. Neden böyle oldu? Niye böyle oldu? Ama işte insanın başına da ne geleceği belli olmuyor. En zor şey de sağlık sorunu. O yüzden en yakın zamanda artık bir operasyon daha geçirmeden inşallah sağlığına kavuşur. Ve işte Murat Dalkılıç, ben bilmem.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

yerin dolmuyorla devam edelim. Salman Tin ve Fatma Turgut bizlerle olsun. Vallahi bazı insanların hayatımızda yeri dolmuyor olabilir ama nihayetinde bir zaman geldikten sonra da ister istemez herkesin yeri dolabiliyor. Bir de şeyi düşünün yani. İnsanın duyguları da gelip geçebiliyor. Geçen gün öyle bir araştırmadan bahsettim. Çok sevdiğiniz bir insanı bir anda sevmemeye de başlayabiliyorsunuz. Bir takım şeyler birikiyor falan. Sonrasında da yeri dolabiliyor bence. Ardından bir süre böyle şarkılar söyleniyor tabii ki. O yüzden severken kıymetini bilmek lazım insanların. Ve Salman Tin, Fatma Turgut, yerinde olmuyor.

0: FM reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Cem Belevi ile ne zamanla devam edeceğiz? Bugün de hatırlatacağım www.kupfm.com.tr bizleri internetten dinleyebileceğiniz adresimiz. Ne zaman yürüyüş yaparken, ne zaman sabah saatlerinde özellikle uzmanlar öyle diyor. Bir de biliyorsunuz çok önemli bir şey, 15 dakika bile yürüseniz yeter diyorlar. Dikkati çevreye kaydırır yürüyüş, beyin kısa devre modundan çıkar, sürekli aynı şeyleri düşünme döngüsü kırılır. Yürürken sorunlar daha hafif hissedilir, özellikle doğa yürüyüşlerinde bu etkiler fazladır diyor. Doğaya yakın yerlerdeyseniz bunun da kıymetini bilin. Bence en güzel şekilde değerlendirin dedikten sonra söz müzikte.

Yaşar'la hep böyle kalla devam edeceğiz. Tarı şarkıları gerçekten harika şarkılardı. Zamanında bol bol dinledik. Sonrasında tekrar dinlemeye devam ediyoruz. Ve 90'ların en sevilen, en değerli seslerinden bir tanesi Yaşar. Yine alıyor bizi, götürüyor o günlere. Nostalji rüzgarları esiyor. O zaman içerisinde tabii genç olmayanlar, bunları nostalji yapmayacak olanlar da şimdilerdeki anılarına yazıyorlar. Ve işte Yaşar hep böyle kal.

0: Reklam. Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. İnme, vücudun bir tarafında güç ve hareket kaybına yol açabilen ve fizik tedaviyle desteklenebilen bir durumdur. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM.

Derya Uluğ'la Hani ile devam edelim ve efendim neden bahsedelim Eurovision şarkı yarışmasından? 27 yaşındaki Darna Dut Bangaranga adlı hareketli şarkısıyla 516 puan topladı ve 2006 yılının Eurovision birincisi oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda katılırız Eurovision'a ve güzel şarkılar da çıkarırız diye düşünüyorum. Zamanında katıldığımız ve gerçekten çok güzel şarkı çıkardığımız, çok güzel işler çıkardığımız zamanlar oldu mu? Tabii ki oldu. Neden olmasın dedikten sonra söz müzikte.

kendisi çıktı bu yoldan var sırada. Melek Mosso ve Cemre söylediler bu şarkıyı. Bence gerekli çıkışı yapamadı bu şarkı ama güzel bir şarkı. Nihayetinde yollar hep önümüzde açık ama zaman zaman kendimiz çıkabiliyoruz o yollardan. Sonrasında tekrar yola dönmek de bize ait. Konfüçyüs'ün ne sözü vardı? Ya bir yol bul, ya bir yol aç ya da yoldan çekil. Bence daha güzel anlatılamaz insanın yoldaki durumu dedikten sonra Melek Mosso ve Cemre ile devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından

başka şık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostop.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine buradayım. Hoşça kalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

sensiz bir devir eskittin. Geri dön diyemezdim, üstümüze işlediğim günahların eli değmişti. Gittiğimde boğazımdan düğüm dolu yüzlerce gemi geçmişti.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

uçsuz bucaksız korkularım. Geçelim gel hadi son kez yakıyor.

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi